Prana, ya, prana, ya, prana, ya, ma, prana, ya, prana, ya, prana, ya, ma, prana, ya, prana, ya, prana, ya, ma, prana.